0: Che radio sei? Radio sto io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stadio.
1: Yezidiler günde 3 kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen çoluk çocuk, genç yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır.
2: Fight!